0: Radyo Öğüt.
1: Daha durmam buralarda. Bu şehirde insan bitmiş. Yalan dolan bir arada. İnsaf bitmiş. Vicdan bitmiş. Sakın düşme burada dara. Yem olursun aç kurtlara. Buradaki tapallah para. Dostluk bitmiş. Vefa bitmiş.

Kur'an bitmiş. Saygısızlık kalkmış şaha. İşimiz kalmış Allah'a. Ne bir sohbet, ne merhaba. Selamını alan bitmiş. Selamını

deneme dönmüş zaman. Ta yürekten seven bitmiş. Vur patlasın, çal oynasın. Söyle, söyle buna kim dayansın? Sen ki bilen bir insansın. Doğruları yazan bitmiş. Gerçekleri yazan bitmiş. Ta yürekten seven bitmiş.

Zoruma gider, zoruma gider. Dostum diye kandırdılar, sevdim diye aldattılar. Beni sırtımdan vurdular. Zoruma gider, zoruma gider.

Res çektim ben sana, kalleş dünya. Aldın elimde her ne varsa. Senin denizlerin, dağların var ya, hepsi bir gün yok olacak, hepsi bir gün yıkılacak. Kalleşsin dünya, fanisin dünya, fani dünya, kalleş dünya.

0: görmeyelim.
1: Seni mutlu edebilmek için göz bebeğim gibi sevdim. Senden bugüne kadar hiçbir şey istemedim. Ama ilk defa

0: Sen benim son sevdamsın, son aşkım, son bakışım, son yanışım. Sensiz olmuyor. Yollar, yollar seni getirmiyor. Üzüyorsun beni, gelmiyorsun. Anladım ki, anladım ki sevmiyorsun, sevmiyorsun.
1: Radyo Öğüt.

Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: Reklamlar.
1: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Safe Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Safe Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Safe Duş, banyonuza atılan imza.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
1: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
2: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
3: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

bir bir geçmişten gelir tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri, gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin, en

hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoktu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

yüzünden parladım çünkü elimde başka şık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Düzce 81. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
7: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Karneler alındı. Şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Visante elektrikli bisikletler. Güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar. Uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Visante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonhane'de. Motonhane Uzun Mustafa Mahallesi, Ayparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531-986-5731. Motonhane, yazın tadını Visante ile çıkarın.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
5: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
6: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
7: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Müzik. Radyo reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce 81. Düzce 81. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
3: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş, kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
6: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
7: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
8: Tam zamanında tam destek. Tam destek, tam finans.
9: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
10: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Karneler alındı. Şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Visante elektrikli bisikletler. Güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar. Uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Visante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonarne'de. Motonarne Uzun Mustafa Mahallesi, Ayparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531-986-5731. Motonane, yazın tadını Bisante ile çıkarın.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380-606-0081 0380-606-0081 Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380-523-9444 523-9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
5: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.
1: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
0: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.

0: Radyo Uç reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
3: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
4: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95
6: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
7: İstanbul Boğaziçi İnşaat

Yalan Bu Dünya radyolarınızdaydı. Herkese merhabalar. Böyle biraz puslu, biraz yağmurlu herhalde olacak. Çünkü cuma günü de sanırım yağmurlu olacaktı. Meteorolojide artık bilmiyoruz. Yani havaların nasıl olabileceğini bilmiyoruz. Ama bu yaz gerçekten yağmurlara böyle doyar olduk. Neyse, daha önceki yazları hatırlıyorum da böyle bir kuraklık endişemiz vardı. İşte niye yağmur yağmıyor falan diye de. Onun muhabbetini konuşuyorduk. Yani niye yağmur yağmıyor? Abi yağmur duasına mı çıkalım falan. Kuraklık, barajlar, sular falan derken. Bu sene de Rabbim sağ olsun bol bol yağışlarla yazı geçirmemize neden oldu. Allah razı olsun bizden. Dualarımız hiç boşa dönmedi. Herkese selam. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Ben her zaman söylüyorum, güne güzel başlayın. Bugün ben de hafif hafif böyle bu ani mevsim değişikliği, yani bir yağmuruydu işte, aniden böyle havanın soğuması, birden 31 derece 32 derecelere çıkmasıyla herhalde biraz o dondurmalar sonra da soğuk içeceklerle bazen biz de sesimizi kontrolden çıkartabiliyoruz. Biraz hafif bugün konuşurken zorlanıyor olabilirim ama kusura bakmayın. Birazdan açılır ses. Şimdi İstanbul Boğaziçi İnşaat'la birlikte yayınımıza başlıyoruz. Öncelikle sesimizin ulaştığı her yere merhaba. Hep söylüyorum, güne nasıl başlarsanız, kendinizi nasıl hissederseniz o şekilde devam eder. Ve dış etkenlerden lütfen kendinizi uzak tutunuz. Birinin psikolojisi, birinin yaşamış olduğu olayın içine girip bununla ilgili kendi psikolojinizi bozmayınız efendim. Sizlerden ricam bu. Çünkü bir başkalarını takarak hayatı yaşarsanız onların hayata bakış açısıyla sizin bakış açınız çok farklı. Çok kısa bir süre içerisinde yaşadığı olayı unutabilir, hayatına devam edebilir ama siz atlatamayabilirsiniz. Yani bunu daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama hani birisinin üzüntüsü kafasına taktığı bir şeyde, ya dostum üzülme, nedir, niye böyle oldu falan diye siz içlenirken 2 dakika sonra o adam ya da kadın hunharca kahkaha atıyor olabilir, yani şaşırırsınız. Ya unutur yani, sizden önce unutur. O yüzden lütfen rica ediyorum, herkes kendi derdini kendi medenice yaşasın. Kimse kimseye dert bulaştırmasın, dert güncellemesi olmasın. Çünkü bazen olayları çok fazla abartıyoruz. Ben hayatımda bana yani böyle sıkıntı çektirecek, uğraşacak, of ya aman dedirtecek insanlarla uğraşmıyorum. Yani bana, benim arkadaşlarım da dahil olmak üzere, ya of ama ya bu da böyle olmaz ki. Yani bunu çok fazla eğer kullandırıyorsa bana, sürekli bir şeylerin izahını yaptırıyorsa, yani kimse kusura bakmasın ama kimse kimsenin velisi değil, ailesi değil. O yüzden hayatınıza size enerji katacak, yanına gittiğinizde böyle kendinize fıkır fıkır hissedeceğiniz, her şeye çok böyle nötr bakıp sizin böyle durağan olduğunuz zaman da size enerji verecek. Böyle mesela oturuyorsunuz, canınız çok sıkkın diyelim, böyle ah hadi kalk artık ya, kalk kalk kalk, hadi hadi gidiyoruz. Böyle insanları tutun hayatınızda, vallahi bak çok önemli, o kadar önemli ki. Çünkü yanınızdaki insanların eşitleri oluyorsunuz. Cahille gezmeyin, işte anlatamadığınız bir şey, insanları geride bırakın. Ay kimse kimsenin annesi babası değil, kimseyi düzeltemezsiniz. Ya ben çok uğraştım, ay ben öyle bir uğraştım ki kimleri düzeltebilirim, kimlerle böyle normal insana döndürebilirim. Olmuyor arkadaşlar. Bir de kendilerini bir şey zannediyorlar üstüne üstlük böyle. Yani siz kendi insanlığınızı gösteriyorsunuz, hani ben buyum diyorsunuz ama o ben buyumu da anlamıyor. O da kendini bir şey olduğunu zannediyor. O yüzden uğraşmayın beybiler, tamam? Kendi hayatınıza bakın. İstanbul Boğaziçi İnşaat'la efendim yolumuza devam ediyoruz.

16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında suit daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 64 81.

Ben de sonra diyorum ki kendi söylediğim isme kendi de inan. Funda arar mı? Sonra böyle Funda arar mı? Ha? Funda arar nasıl olur ya bu ses? Boğaziçi'nden sevgili Hayri Bey. Efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Seyir halinde dinlenmekteyiz. Okey to. İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla yayındayız efendim. Kampanyalarımız var efendim. 1500 liraya daire alıyorsunuz. Yarısını ödüyorsunuz. Yarısını da 40 ay vadeyle ödüyorsunuz. Haberiniz ola. Taksitleriniz 16.200 TL'ye geliyor. Senet yok, sepet yok, kefil yok, banka kredisi yok. Ah! Vallahi süper. Böyle bal kaymak gibi bir kampanya. Daha ne olsun? Merhabalar ablacığım. Günaydın. Abla ara ara sen şarkı söylüyorsun. Olsun be güzelim, olsun aşkın sağ solu belli o. Ay bu kadar bunu nasıl yapıyorum ben size şu an ya? Ay nasıl yapıyorum ben size bunu? Wow, Kardüz yolu üzerinde bizim Ayaz enerji. Senin böyle jeneratörün var mı? Nereye gidiyiniz? Ay her yerdeler. Bu çocuklar da her yerdeler ya. Günaydınlar efendim. Günaydınlar. Ya bu çocuklarda enerji eksik kalmaz yani her zaman. Adamlar dağ, tepe, bayır, orası, burası. Ara ara il dışından da mesaj atıyorlar. Abla bugün hamburger yemeye gidelim mi demiş. Daha şu an İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın katkılarıyla yayındayız. Daha karnınız acıkmasın. 11'den sonra lütfen. Sibel'cim merhaba, eski sevgilimi çok özledim. Ne olur bana çok güzel bir şarkı çal lütfen. Hüzünlenmek, ağlamak istiyorum demiş. Akıllısı bulmaz ki kardeş. Ya niye durduk yere ağlayacaksın şimdi? Allah Allah. Kendi kendini zorla ağlattıracak yani. Bir de bana acıklı bir şarkı mı isteyeceksin ben? Dere alabalık tesislerine gidiyorlarmış. Arızalara. Kolay gelsin efendim. Bütün Kardüz yaylasına sevgiler, saygılar. Bir şey söyleyeyim mi size? Ben Kardüz'e hiç gitmedim bu arada. Ne büyük bir ayıp değil mi? Kardüz'e en yakın zamanda gitmeliyim. Kardüz ya. Düzce'nin böyle temsili falan yani. Neyse İstanbul'dayken de adalara gitmemiştim. Abla sen DJ değil misin? Bizim istediğimiz şarkıları çalmak zorunda değil misin? Oy uşağım oy. SSK'da doktora sıra mı veriyoruz kardeşim? Ne demek sen bizim istediğimiz... Bak şimdi bana böyle emir kipiyle konuşursan olmaz yani. Sayın dinleyici. Sayın dinleyici. Yani böyle radyoda şarkı çalmak gibi bir zorunluluk, isteklere yer vermek gibi bir zorunluluk yok. O tamamen radyo programcısının keyfine keder bir durumu yani. Yani canım isterse çalarım, canım istemezse çalmam yani. Benim istediğim şarkılar çalınır. Ama ben dinleyicilerimi çok sevdiğim için onların dinlemek istediği şarkılara yer veriyorum. Sen böyle hastaneden fiş alır gibi çalmak zorunda istemezse çalmam yani. Benim istediğim şarkılar çalınır. Ama ben dinleyicilerimi çok sevdiğim için onların dinlemek istediği şarkılara yer veriyorum.

0: Ya tamam mı? Şu DJ'ye bir madara edeyim mi lan? Arasana lan. Bak o herkese cevap yetiştiriyor. Ara bak bak bana hiçbir şey diyebilecek ha. Böyle kurulmuş. Yemin ediyorum komik karikatür gibi insan. Siz manyak mısınız ya?
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.
0: Şu sevgilisini özleyen arkadaşa bir şarkı çalalım biz. Çünkü o şu an bayağı kendini kurmuş. Böyle şimdi kendini zorla ağlatacak, gözlerini böyle bir yere sabitleyecek falan böyle uzun uzun. Aşkım keşke ayrılmasaydım. Keşke eski günler geri gelse. Canım ben. Seni her zaman seveceğim. Ya arkadaşlar, bitmiş bir ilişki bitmiş bir şampuan gibidir. Hani böyle dibi kalınca içine su koyuyorsunuz da lan bir iki tane daha köpürt falan yapıyorsunuz ya böyle. Çık lan hadi lan hadi aslanım, o köpük gelecek. Hani bitmiş şampuan böyle çalkalanmış bir şampuan kutusu gibidir. Tamam bir şey beklersiniz ama çıkmaz, bitik yani. O yüzden gidenlere güle güle, gelenlere hoş geldin demeniz daha doğru. Neyse buyurun, efkarlanabilirsiniz sayın dinleyici.

bitmiştir, gittiği gün bitmiştir. Gülü bir gün, seni her gün. Gülü soluncaya, seni ölünceye kadar seveceğim. Hiç kimsenin hakkı hiç kimsede kalmaz. Sana hakkımı helal etmiyorum.

yaktın, yıktın, tükettin. Bugün 23 Nisan, halam beni çok sever. Çok duygusal bir şiirdi arkadaşlar bu şiirimizde. Şarkının sonrasında devam ettirmek istedim. İpi çekili dinleyicinin demiş. Yok ya, benim dinleyicim her zaman, bak, benim dinleyicim her zaman başımın üstünde. Ne derse desin. Çünkü yani arada da böyle sıkıntılı dinleyicilerimiz çıkacak. Yani ben çok şey yapmıyorum yani. Çok da şey yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Ara ara böyle bir ölçüm yapıyorlar bende. Şu Sibel'e biraz böyle hafiften. Üzerine doğru gidelim bakalım ne yapacak. Hoş geldin Murat. Şöyle bir manzara fotoğrafı bir şey at. Nereden dinliyorsun bizi? Yine İstanbul. Demet evlerde şu an dinleniyoruz. Mutfaktayız. İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla yayınımız devam ederken. Hello. One thing sent you. Sit down. Ne diyorsun oğlum? Kim bağını soruyorsun sen ya? Almanya'ya sevgiler. La la la la la la la. Ben sana yandım. Aman Adanalı, yavrum Adanalı. Adanalılara gelsin bu fon müziğim. Aman Adanalı. Ne diyorsun kız Nihal, sen ne kikir diyorsun orada kenarda. Abla kız, bugün bir Karadeniz havası çalsan da böyle bir azıcık horon tepsek demiş. Bunların iş yeri de hiç denetlenmiyor ha. Fabrikada çalışıyorlar. Karadeniz çal, horon tepelim diyor. Vallahi helal olsun. Horon tepmek isteyen. Patronları yurt dışında galiba. Patron da fabrikasını anlatıyor. Çok titiz ve düzenli çalışmalarımızdan dolayı falan. Nihal de burada benden horon tepelim diye şarkı istiyor. Sevgili Recep, yine sen neler yaptın sevgili Recep. Selamlar, otobüsü şu an beni dinliyor. Selamlara selam göndermek gibi güzel bir duygu yok. Selamlara selamlar efendim. Selamlar kooperatifi başkanımıza selamlar. Yolcularımıza selamlar, kaptanımıza selamlar. Selamlar da

Abla İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın adresi nerede diye soru sormuş dinleyici. Kampanyayı sormamış, adresini sormuş. Olsun adresi. Bir kere önünden geçmiştim oranın diye sormuş. La havle ve la kuvvete diyerekten devam. Ya önünden niye geçiyorsun kardeşim? Geçtiğin zaman uğra. Bir otur, bir selamünaleyküm de. Yemiyorlar yani insan. Ben şunu istiyorum ya, böyle herkes gittiğinde bir selam versin sponsorlarıma. Bir gidin konuşun. Siz de bazen düzgen insanı da anlamıyorum. Çok yabani oluyorsunuz böyle. Daba daba du. Ha niye çekiniyorsunuz ya? Zirveye devam demiş Ayaz Enerji. Gelmişler bakayım. Kardüz. Kardüz yaylasındayız. O zaman Kardüz'ün en güzel yerinden şöyle bana konuşmalı bir video atar mısınız Ayaz Enerji? Enerji. Sibel'le Pozitif Enerji programına özel bir video olsun. Sertapcığım sen de hoş geldin. Abla bugün çok moralim bozuk. Ne olursun demiş, beni biraz güldürsene. Ne oluyor la bugün bu dinleyicilere? Biliyor ki bana şarkı çalsana güldürsene. Siz hayırdır ya? Ne yapayım acaba burada? Aşağıdan bir tane muz alıp huk huk huk yapayım mı böyle? Mesela bizim şu anda mikrofonlarımızın tutmasını sağlayan bayağı uzun bir demir var. Böyle hafif de böyle kafamı kaşıyıp huk huk huk. Fıkramı anlatayım, ne yapayım? Ama fıkralarımda da pek meşhur değilim. Anlatırım böyle fıkrasına gülünmeyen adam gibi kalırım. Çünkü şöyle bir şey var, ben fıkra anlattığım zaman anlatıyorum ya mesela, önce kendim gülüyorum. Yani komik olduğunu bildiğim için. Yani size gelene kadar o enerji bitiyor yani. Siz de böyle mal gibi bakıyoruz böyle, ne diyor bu falan. Abla ne olur senin enerjine ve neşene hayranım. Sabahları dinlediğim zaman inan ki şarkı dinlemekten çok seni dinlemeyi tercih ediyorum. Çünkü arkadaşım gibisin. Bir yandan iş yapıyorum, bir yandan seni dinliyorum. Acaba ne anlatacak diye harbi ve doğal hallerine de bayılıyorum demiş. Gerçekten samimi mi söylüyorsun ya? Bak valla ben de böyle her söylenen şey inanma şeysi var yani. Bir taraf bunu derken bir taraf da şey diyor. Ya bir sus, bir sus, hadi yol bitti. Bir sus, şarkı çal kardeşim ya. Bir sus, bir sus. Gaza geldim. Serkan Bey gülmüş, aleyküm selam demiş. Serkan Bey bayağıdır videolarınızı göremiyoruz, lütfen. Güvenliyim ben demiş, manzaram da bu demiş. Kıyamam sevgili Murat. Bir fotoğraf at dedim. Çocuk güvenliğin girişinden fotoğraf atmış. Nereden atacağıdı zaten? Nereden atacağıdı? Demir kapının fotoğrafını atabilirim anca demiş. Senin can sağ olsun. Senin can sağ olsun. Ayaz Enerji de emredersiniz. Estağfurullah ya. Emir değil, rica efendim lütfen. Bir emoji göndermiş böyle. Selam çakan. Emredersiniz. Herkese selam, kolay gelsin. Horon mantıklı, kendimize gelelim. Serhat Şahin öyle de böyle de çalabilirsin demiş. Ay horoncular gelmiş. Horoncular. Horon falan mı istiyiniz? Bilmiyorum ki ben de hiç. Tamam siz sizin bir Karadeniz şeysiniz gelmiş. O zaman ben bir Karadeniz albümlerine bakayım. Kalan bir saatte bir horonlu moronlu bir şey geçsin. Sıkılmış ya insanlar. Vallahi sıkılmışlar. Gerçekten. Şöyle bir bakıyorum gelen mesajlara. Hiç kimse çok normal değil. Herkes daralmış artık. Vallahi bunalmış. Sebepsizce böyle şey yapmak istiyorlar. Bağırma. Ay daral geldi. Vallahi daral geldi.

0: Mahalle arasında başlayan lezzet yolculuğu bugün de devam ediyor. Küçük bir dükkandan yükselen o tanıdık koku. Sokağın köşesinde toplanan kalabalık. Bir tostun tel tel uzayan peyniri, bir hamburgerin içinden gelen o iştah açan sıcaklık. Zaman değişse de o his hiç değişmiyor. Bir taburede oturup ayaküstü paylaşılan sohbetler. Bir lokmada geçmişe götüren o eski mahalle lezzeti. Acıktığınızda aklınıza gelsin, canınız çektiğinde kapınızı çalsın. Cedidiye Mahallesi Şehit Muhtar Sokak numara 9. Sipariş hattı 0380 524 21 22. Lezzet yakınınızda, telefon kadar yakın. Doyum Hamburger, mahallenin değişmeyen tadı.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.

Mahalle arasında başlayan lezzet yolculuğu bugün de devam ediyor. Küçük bir dükkandan yükselen o tanıdık koku. Sokağın köşesinde toplanan kalabalık. Bir tostun tel tel uzayan peyniri, bir hamburgerin içinden gelen o iştah açan sıcaklık. Zaman değişse de o his hiç değişmiyor. Bir taburede oturup ayaküstü paylaşılan sohbetler. Bir lokmada geçmişe götüren o eski mahalle lezzeti. Acıktığınızda aklınıza gelsin, canınız çektiğinde kapınızı çalsın. Cedidiye Mahallesi Şehit Muhtar Sokak numara 9. Sipariş hattı 0380 524 21 22. Lezzet yakınınızda, telefon kadar yakın. Doyum Hamburger, mahallenin değişmeyen tadı.

Ay vallahi bir şey söyleyeyim mi? Dinleyici ne istiyorsa oraya doğru devam ediyoruz. Şimdi dinleyici dedi ki Karadeniz yok. Tekstilde fabrikalarda dinleyen arkadaşlarımız var. Yani hareketli şarkılar istiyorlar. Ben anlamadım ya. Ne yapacağız böyle? Ne yapacağız böyle? Canları sıkılmış. Cuma yerinden hoş geldin sevgili Mehmet. Böyle mis gibi demiş, çam ağaçları altında üfül üfül sabah rüzgarında taptaze çayımızı içerken seni dinliyoruz demiş. Bu da Gölyaka'dan gelen bir mesaj. Serkan Bey'den de videosunu bekliyoruz efendim. Doyum Hamburger sponsorluğunda yayınımız devam ediyor. Hamburgerciler, karnı acıkanlar, ne örüyorsunuz? Sevgili Arif, ekip arkadaşları, ay onlar yine koşturuyorlar. Vallahi bilmiyorum, bu hamburger işine girdiklerinden beri yüzlerini de göremiyoruz. Sürekli Arif'i ne zaman arasam hamburger ekmeği almaya gidiyoruz. Arif neredesin kanka? Pakete çıkıyorum kanka. Arif neredesin ya? Kasaptayım kanka. Sonra akşamları gidiyorum, ziyaret ediyorum. Diyorum ya, bütün gün size doyum hamburgeri anlatıyorum. Ben gidene kadar ekmek bitiyor, köfte bitiyor. Düşünsenize ya, reklamını yaptığım yerde hamburger yiyemiyorum. Yo. Vallahi işiniz gücünüz rast gelsin. Ben de bunu istiyorum zaten. Biz bekleriz bir saat daha. Diyor ki kanka biraz bekle, ekmek gelecek. Diyorum ki bu ekmekleri niye fazla almıyorsunuz o zaman yani? Diyor ki biz minimumla maksimum arası hani hesaplayarak gelen siparişlere göre alıyoruz ama gün içerisinde o kadar çok sipariş geliyor ki hamburger ekmeğimiz yetmiyor diyor kardeşim. Şimdi 120 TL'ye hamburger, hem fiyatı ucuz hem hamburger ekmeği böyle sıcacık, köftesi böyle özel yapılmış, böyle bildiğiniz lastik gibi hazır köfte falan değil. Yıllardır ustamız zaten ünlü, biliyorsunuz. Ondan sonra içinde Rus salatası, domatesi, turşusu, artık ne istiyorsanız. Ya ben bu arada hamburger üzerinden çok gidiyorum ama sadece hamburger yok, cheeseburger var. Bir tost yapıyorlar. Özel bir peynir bulmuş bizim manyaklar. Dedim batacağız. Biz özel peynir bulmuşlar bir yerden. Bir de Arif diyor ki bir özel peynir buldum diyor, Siboş diyor. Tamam da uyguna satıyorsun yani. Hani özel peynir de olsun be diyor. Hadi bakalım bu ticarette. İnşallah ya batacağız ya çıkacağız. Ay biraz kar elde etmeden. Neyse, vardır Arif'imin bildiği. O yüzden kampanyalarımızdan lütfen yararlanınız. Tamam, gaza getirmeyin abi. Karadeniz'e girdik, çıkışı yok zaten ya. Karadeniz'de Karadeniz demiş. Tamam abicim. Zaten bakın, Karadeniz arşivim çok yok. Vallahi billahi bilmiyorum. Düşünüyorum ya. Benim Davut Güloğlu'ndan başka aklıma gelen Karadeniz sanatçısı. Şimdi buluyorum. Arşivlerde araştırıyorum. Ön dinlemeden dinliyorum. Ne kadar Karadeniz uşağı varsa, ne kadar hamsi varsa size bulup getirip çalacağım. Hadi beni bir rahat bırakın. Daha.

Abi Karadenizler çok tatlı konuşmuyor. Sarılayım olmayı, darılayım olmayı. Açan bir şarkı daha gel hayır. Abicim şöyle çekilin kenara. Bak şarkı geliyor. Abicim bir bekleme yapma. Çekilin bak şarkı geliyor bak. Bak geldi bak bak. Abi dinleyici ne derse. Dinleyici veli nimetimizdir. Ne yapah biz de ne yapah yani. Dinleyici dinlemek istiyor. Yapacak bir şey yok. Fabrikada bu sıcakta bu kadar çalışan benim canım dinleyicilerime farfara da çalarım. Sarılsan da darılsan da olmayı da çalarım. Ben çalarım yani aslında. Hadi bakalım madem böyle devam ediyoruz. Dayı Mamur gel sponsorluğunda. Devam ki.

ekibinin mesajını okuduk mu biz? Selamlar Real Çelik Kapı'ya. Aradan hemen ne demiş? Herkese kolay gelsin, horon mantıklı. Serhat Şahin, öyle de yok böyle de yok adlı şarkı. Reals ailesi olarak buradan Jason mi? Doğru mu söyledim? Vallahi bilemedim ha. Grup İnşaat Semih Bey'e selam gönderiyoruz demiş. Jason mi? O yazıldığı gibi mi? Bilmiyorum ki. Selamlar olsun. Uykumuz da kaçır artık. Vallahi Karadeniz şarkıları bomba gibi gidiyor. Haberiniz olsun. Acıktınız mı uşaklar? Acıktıysanız 524 21 22 arayın. Bu arada köfte ekmeğe de başlıyoruz. Haberiniz olsun. Ekmek arası köfte falan da var böyle domates. Of. Hamburger haricinde. Hani var ya bazen ben köfte ekmek yemeyi seviyorum diyenler. Onlar da bize ulaşabilirler. Başladık mı bilmiyorum ama şimdi ne dersem yalan olacak. Hani en yakın zamanda başlayacaktık. Soracağım hatta bugün Arif'e. Hani başlamadıysak da yakında köfte ekmek de bizde kardeşler.

0: Zamanlar mahalle arasında başlayan lezzet yolculuğu bugün de devam ediyor. Yengen, kavurmalı tost, karışık tost, kumru ve daha niceleri. Acıktığınızda aklına gelsin, canınız çektiğinde kapınızı çalsın. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak, No 9, sipariş hattı 0380 524 21 22. Lezzet yakınınızda, telefon kadar yakın. Doyum Hamburger, mahallenizin vazgeçilmez lezzeti.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le pozitif

0: Allah Allah, yine yayın odasını düğün salonuna çevirdim. Birazdan pasta merasimimiz. Ardından da takı merasimimizle düğünümüze devam edeceğiz. Çocuklarımızı pisten alalım mı abla? Bak çocuğun burnu akmış. Allah aşkına al bak koluna sus.
1: Yanı olacaktı.
0: Takı merasimi diyorum birazdan ya. Kaçmanıza gerek yok yani takı merasimi. Eller oynasın. Abi bir de bir şey söyleyeceğim, hemen bir eleştiri yapayım. Bu son zamanlarda gittiğimiz düğünlerde herhalde takı merasimini en başa falan alıyorlar. Okey tamam, hani herkes düğünde durmak zorunda değil de çok uzun sürüyor. Düğünün de böyle enerjisi bitiyor. Geçenlerde bir düğüne gitmiştik.
1: Bir şey demem lazım. Bak aklımdaydı.
0: Yani. Gelin damat geldi. Bir kere böyle dans edildi çok kısa. Sonra yallah bir takı merasim bir başladı. Ay mesela şey de oluyor. İnsan hani tamam takı da takacaksın ama hani yani gidesin geliyor yani. Beklemek istemiyorsun yani. İnsan, ona bir çare bulun. Bence gelin ve damat masa masa gezip takılarını alsalar ne güzel olur. Hatta post cihazıyla falan da dolaşabilirler yani. Ya adamda nakit yok mesela, kredi kartından ödeme yapabilir. Bence çok mantıklı yani. Bana kalsa hiç takı falan, ya eskiden ne kadar korkunç bir hale geldik. Aslında şu an gülüyoruz falan ama insanlar düğünlere katılım sağlayamıyorlar. Yani takı takamayacak. Gerçekten ekonomik zorluktan sevdiği insanların düğününde sadece takı takamayacakları için gidemeyen bir sürü insan var. Bir daha bir şey söyleyeceğim, gidilecek gibi de değil yani. Ya benim bir arkadaşım var hatta, her gün düğünleri var. Her gün dedim ki yani hepsine takı takıyorsunuz. Gerçekten olur iş değil yani. Bazen çok kişiyi tanımak da sakıncalı. Az kişi arkadaşlar, az kişi. Ya ben şöyle düşünüyorum, gidin. Yani bir altın takmasanız bile küçük böyle bir hani çok minimal de olsa böyle bir para takabilirsiniz. Yani hediye alabilirsiniz. Böyle düşünmeyin bence ya. Vallahi bak ben bilmiyorum yani, benim düğünüm olsa herkes gelsin isterim. Öyle takıymış falan. Tabii ki takacaksınız takılarınız yakınlarda. Ama böyle hani kimse düğüne böyle işte takı takamıyoruz ama mahcup oluruz falan diye. Hani böyle kötü olur ya. Abi çok buruk ya. Aga ya. Ay daraldım yine ya. Bu kadar ekonomik sıkıntıda düğün mü düşünür olduk biz ya. Ver abi. Ver müziği. Ver müziği gönder.
2: Haydi bakalım.
0: Değerli konuklarımız, muhterem düğün sakinleri. Hoş geldiniz. Şimdi damadımızın annesi, muhterem hanımı, babası Kemalettin Bey'i sahneye davet ediyoruz efendim. Fidayet oynaması için. Gelin ve damadın yakınları. Geliyorum, bekleyin beni.
3: Pozitif enerji.

0: Onlar mahalle arasında başlayan lezzet yolculuğu bugün de devam ediyor. Küçük bir dükkandan yükselen o tanıdık koku. Sokağın köşesinde toplanan kalabalık. Bir tostun tel tel uzayan peyniri, bir hamburgerin içinden gelen o iştah açan sıcaklık.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

Şarkılar. Vallahi ben de arattım. Yemin ederim bu şarkıyı da ilk defa dinliyorum. Yo, Kol Bahsi'yi dinliyordum da arada herhalde bu sözler falan. Kim söylüyor lan bunu? Tarık Tüfekçi. Cuma yerindeki arkadaşımız Hülya Polat Aha şarkısını çalarsa kulaklarımızın pası silinir demiş. Bakacağız kardeşim. Hülya Polat'ı da bulabileceğiz mi bilmiyorum. Doyum Hamburger sponsorluğunda yayınımız devam ediyor. Kar

Zalim Felek. Felek, senin de bir yüzünü görmedik. Zalimsin Felek. Tey tey tey tey. Efendim, çocuklarımızı pisten alalım. Lütfen efendim. Allah Allah. Ne istiyorsun abi? Verdik ya hamburgercinin numarasını. 524-21-22 diyorum yani. Hani bunu da ezberleyemiyorsan buradan senin matematik öğretmenine canı gönülden selamlarımı gönderiyorum. Hani 524-21-22 bir insan nasıl ezberleyemez ya? Hadi bak, zaten Düzce'de iki tane kod var. Birisi 523, birisi 524 yani. Hani birinden biri, birini yanlış arasan. Hani 21-22 abi. Abi 21-22 diyorum ya. Kendine gel abi. Sibel Hanım, şarkıya çok güzel eşlik ettiniz. Devamını getirin. Acaba şarkıya çok güzel eşlik ettiniz mi? Yoksa şarkının içine mi şey yaptınız, geçtiniz dedi acaba? Ama bu benim şarkım, meşhurdur. Bütün dinleyicilerim biliyor zaten. Ben bu şarkı yayınlan.

0: Olgut FM'desiniz. Neresi efendim? Olgut, Olgut.
1: Bunları unuttun mi?
0: Bunları unuttun mi? Allah Allah! Abi şunuz çok hoşuma gidiyor ya. Elektrik faturasını ödeyen kim? Aha, bu adam. Hiç daha kullanmadığım o su faturasını ödeyen kim? 2000 TL'ye gelen su faturasını ödeyen kim? Aha, bu adam. Ya hiç kullanmadığım cep telefonuma gelen 5000 lira telefon faturasını ödeyen kim? Aha, bu adam. O zaman ört adamın üstünü de üşümesin.

0: Mahallenin köşesinden yükselen o mis gibi koku. Hamburger, cheeseburger, kumru, sosisli patso. Hakiki İnegöl köfte ve özel soslu patatesin tadı bir başka. Eski dostlukların, sıcak sohbetlerin ve gerçek lezzetlerin adresi burada. Bir yandan sohbetin tadı, bir yandan taptaze hazırlanan ürünlerin lezzeti. Yıllardır değişmeyen samimiyet ve doyuran tatlar aynı adreste buluşuyor. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak numara 9. Alo sipariş 0380 524 2122. Lezzetin en samimi hali sizi bekliyor. Doyum Hamburger, sadece bir lezzet durağı değil, mahallenin buluşma noktası.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

Valla bugün herkesin istediği oldu gibi. Sevgili Mehmet Bey hoş geldiniz. Neredeydi bu video? Herhalde Gölyaka'dan gelen bir video değil mi? Şu an oralar ne kadar güzeldir ya. Evet, bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik beybiler. Karnınız acıktıysa, canınız hamburger istiyorsa, doyum hamburgeri arıyorsunuz. 0380 alan kodu 524 21 22 arkadaşlar. Bugün afiyet bal şeker olsun. Canınız ne istiyorsa, hamburger mi, yengen mi, tost mu? Tost bu arada özel bir peynir almışlar. Ben daha yemedim. Şimdi söylersem yalan olur. Yani böyle anlatacağım, şöyle güzel böyle güzel bilmiyorum ama sevgili Arif'in söylemesine göre süper bir peynir dedi. Olağanüstü anlattı. Bugün hatta o tostu bir deneyebiliriz biz. Ben gidiyorum. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın düzce.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 900 11-96-18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar. Karneler alındı. Şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Visante elektrikli bisikletler. Güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar. Uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Visante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonhane'de. Motonhane Uzun Mustafa Mahallesi, Ayparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531-986-5731. Motonhane, yazın tadını Visante ile çıkarın.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380-606-0081 0380-606-0081 Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380-523-9444 523-9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95. Radyo Öğüt.

Birazcık düşündüm nasıl fikir. Bıraktın o geceler şeyle ben de emin ol düşündüm ailemi. Söz verdim kendime yapamam bir daha tutamam artık o ellerimi.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
1: Düzce 81, Düzce 81, indirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kabrika Çilimli Sapağında. Save Duş. Banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: sin nazar.
1: Radyonun reklamlar.
2: Karneler alındı. Şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Bisante elektrikli bisikletler. Güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar. Uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Bisante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonarne'de. Motonarne Uzun Mustafa Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531-986-5731. Motonane, yazın tadını Bisante ile çıkarın.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380-606-0081 0380-606-0081 Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380-523-9444 523-9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541-842-2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

Zorundayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 910 11-96-18. Probox Reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Karneler alındı. Şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Visante elektrikli bisikletler. Güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar. Uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Visante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonhane'de. Motonhane Uzun Mustafa Mahallesi, Ayparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531-986-5731. Motonhane, yazın tadını Visante ile çıkarın.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380-606-0081 0380-606-0081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmet

0: hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
1: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
2: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Uç reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce 81, Düzce 81, indirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağında. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Karneler alındı. Şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Visante elektrikli bisikletler. Güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar. Uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Visante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonarne'de. Motonarne Uzun Mustafa Mahallesi, Ayparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531-986-5731. Motonane, yazın tadını Bisante ile çıkarın.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380-606-0081 0380-606-0081 Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541-842-2973. Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380-523-9444. 523-9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
4: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
5: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Düzce 81, Düzce 81, indirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam, Akınlar Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
5: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
6: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
7: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Karneler alındı, şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Visante elektrikli bisikletler, güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar, uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Visante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonhane'de. Motonhane Uzun Mustafa Mahallesi, Ayparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531 986 57 31. Motonhane, yazın tadını Visante ile çıkarın.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
5: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973.
6: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
7: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
2: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: reklamlar. Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce 81, Düzce 81, indirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Hemen Trendyol uygulamasına gel, ihtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
7: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
8: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
9: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
10: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

çünkü inanırım. Telefonum açık, belki ararsın. Sen benim inandığım en güzel yalansın. Belki bir gün anlarsın. Çok geç olmadan bu lanet kadar yazılmış anlama, daha doğmadan. Bakma ağladığıma, herkes koşar ışığına, ben koştum karanlığına. Bilsen neler düşündüm gözlerimi kapattığımda. Her gece kabusla, mapustaki kardeşlere sözüm var, alacağım onları Lambo Brabus'la. Dönecekmiş. Seni sevmek meğer her gün ölmekmiş. Ateş gibi sönmek, iyi hal için mahkemede giyilen beyaz kırışık bir gömlekmiş.

0: planları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi. Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Karneler alındı. Şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Visante elektrikli bisikletler. Güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar. Uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Visante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonarne'de. Motonarne Uzun Mustafa Mahallesi, Ayparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531 986 5731. Motonane, yazın tadını Bisante ile çıkarın.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
4: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
5: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
6: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce 81, Düzce 81, indirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Hemen Trendyol uygulamasına gel, ihtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam, Akınlar Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 910 11-96-18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95

0: Radyo Ilk reklamlar.
1: Karneler alındı. Şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Bisante elektrikli bisikletler. Güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar. Uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Bisante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonarne'de. Motonarne Uzun Mustafa Mahallesi, Ayparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531-986-5731. Motonane, yazın tadını Bisante ile çıkarın.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380-606-0081 0380-606-0081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak, 0541-842-2973. Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380-523-9444. 523-9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-80.

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

0: dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum.

duygularımı yazdım. Şiir olsun diye değil, yalnızlığımı, derdimi paylaştım kağıtla kalemle. Vay be, seni uğurlamak da varmış kaderde. Bembeyaz bir gelinlikle.

0: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Ben bu gece ölmezsem bir daha ölmem. Bugün varım, yarın seni belki de görmem. Ben bu gece ölmezsem bir daha ölmem. Bugün varım, yarın seni belki de görmem. Gelmeyin üstüme, gelmeyin, teselli istemem.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 21 81. 0537 832 21 81.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak. Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın. 0541 842 2973. Kolçak Yapı. Çatıda son nokta.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524

ölüme yürümekmiş. Üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana koymaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığımda bütün odaları boş görünce koyarmış.

0: Radyo Umut reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Reklam.
2: Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.

İçerim arkadaş, benim derdim çok. İçerim arkadaş, derdime çare yok. İçerim arkadaş, bugün havam yok. İçerim arkadaş, tadım tuzum yok.

0: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 900 11-96-18. Probox Reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

kimseyi yar sayamadım. Düşenin dostu olmaz derlerdi, inanmazdım. Senden başka kimseyi yar sayamadım.

hayatım tükenmek bilmedi. Sabrım inancım dönmelisin artık, sana muhtacım. Hasretle bekledim.

merak etme sen, merak etme sen, merak etme sen.

merak etme sen. Aşkın yürek dağlarıymış, garipler de severmiş. Kara gözlerine yaşlar dolmuş. Hadisi, sen üzülme, merak etme sen. Merak etme sen.

merak etmem sen. Aşkın yürek dağlarıymış, garipler de severmiş. Kara gözlerine yaşlar dolmuş. Hadisi, sen üzülme, merak etme sen. Merak etme sen.

0: Radyo Öğüt.
1: Olmadı, yapamadık, hiç üzülme ah.

yola koydun beni. Böyle kolay gitmek var mı? Bir insanın onurunu böyle kolay silmek var mı? Yar yolda koydun beni. Böyle kolay gitmek var mı? Bir insanın onurunu böyle kolay silmek var mı? Hak etmedim, hak etmedim ayrılığın karşını. Kıyarım bu canıma, hiç düşünmem yarını.

Yeter artık, dön ne olursun. Rezil ettin beni el aleme. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde. Beni en iyi sen tanı.

nefret, kan kustu be gülüm, kan kustu. Açan güllerine değil, uçup giden kokularına lanet olsun, lanet olsun. Nedir, nedir ulan?

sen, kime ne bundan? Ettiğim kötülük kendime benim, tutup da birine vurmaz ki elim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan?